0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، نكمل معكم لل 11 الصبح.
1: Akli dengelerini kaybedecekler, belki daha da kötüsü en son çareyi intiharda bulacaklardır. Zaten suç ve günah olarak isimlendirdiğimiz bütün hadiseler, insanın ve toplumun herhangi bir sebeple gerçekleştiremediği arzu ve gayelerini hayata geçirme çabaları sırasında doğmaktadır. Bunlar da adam öldürme, yalancılık, dolandırıcılık, rüşvet ve buna benzer insanı rahatsız edici suçlar şeklinde kendini gösterir. Sosyolog ve pedagoglar pürüzlerin giderilmesine çalışmaktadırlar. Ancak gerçek şudur ki, insan kalbinin derinliklerinden fışkıran ve vicdanda yer eden ahiret inancının dışında hiçbir kuvvet bu belaların önüne geçemeyecektir. Çünkü insanı kontrol edip onu her türlü şartlar içinde hak ve adalet yoluna götürecek, günahlardan sakınmayı, sevgi ve itaati, yapılan her şeyden hesaba çekileceğini telkin edecek ahiret düşüncesinden başka hiçbir şey yoktur ve olamaz da. Şimdi de bütün insanlığın, özellikle Batı'nın bu yöndeki ihtiyacını duyan ve yine kendi içinden yükselen sesleri dinleyelim. Matthew Halosar bu hususta şunları söylemekte. Dinin ve ahiret inancının bir tuzak olduğunu söylemek, sosyal hayattaki düzeni sağlamak için omuzlarımıza binen bütün mesuliyetleri çiğnemektir. Yine yıllar öncesinden Victor Hugo'nun bir konferansında savunduğu şu görüşler dikkat çekicidir. Zamanımızda büyük bir felaket var. O da her şeyi yalnız bu dünya hayatına bağlamaktır. Hakikat şudur ki, insanlar yeryüzündeki bu maddi hayatın, varlığın en yüksek gayesi olduğuna inandırılırsa, hayatın bütün zahmet ve zorlukları çekilmez olur. Tamamen yok olma düşüncesi insanı sarar. Bütün toplum hadiselerini buna kıyas ediniz. Sabırlı, mütevazi ve insanı anlayışlı kılan, bu hayatın karanlıkları arasında parıldayan ebedi bir hayatın daima görünmesidir. Hepimizin vazifesi Allah'a dönmek, bütün insanları işlenen her şeyin adaletle hüküm göreceği bu hayatın ötesindeki hayata yöneltmektir. Milli bir ailenin hanesi olan vatan sathında, ahirete imanın kazandırdığı meziyetleri Bediüzzaman Hazretleri 70 sene önce şöyle dile getiriyordu. Birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve hilesiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklını başlarına getirir. Zalime der, şiddetli azap var, tokat yiyeceksin. Adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Sosyolog ve pedagoglarımızın bu gerçeklere kulak vererek toplumumuzun her kesimini kucaklayacak tavsiyelerde bulunmalarını temenni ediyor ve ümitle bekliyoruz.

0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
0: Kürt de secdede, Türk de secdede, Acem de, Arap da. Hepsi ona yakınlık derdinde.
2: Ona yakınlık derdinde.
0: Secde ettiğimiz Rabbimiz karşısında hepimiz eşitiz, biriz, kardeşiz, kardeşiz. Övündüklerimiz bize ait değil, üstünlüklerimiz ırkımızdan değil, tenimizin rengi bizim tercihimiz değil. Milletimiz üstünlük ya da aşağılık sebebi değil. Hepimiz Adem'in aleyhisselam çocuklarıyız ve hepimiz topraktanız. Biz ırkçılığa karşı secdedeyiz. Sizi de bekleriz.

0: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
1: Ebu Zer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulun" dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, "Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır" buyurmuştur.
2: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.

değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Kur'an tilavetinde 19. cüz yayınlanacaktır. Bu cüzde Furkan suresinin 60, Nem suresinin 25. ayetleri secde ayetleridir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.